0: Berlin'e Erlen Mian hoş geldi. Radio Rero. Rero.
1: Erlen'e Agus Erlen'e.
2: Agus Erlen'e D.A.B.
0: Stasyon Aşıntı.